İnna Allaha azizun gafur. İnna allazina yetluna kitaballahi ve aqamus salata ve anfaqu mimma razaqnahum sirran ve alaniyatan yarjuna ticareten len tebur. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ

Zülfî Zerhenerê min teknikî îro İshak oyuncuya mı koy? Şaşkır ve sıvahili böyle İro disan bizim bazı mehe maha bazı maha Haziran'ı roja dışarı mehe ben havra ne o bu keyfu coş eme İro gelek müzike kastranı koy eme lehen o her buha jber ve sıvahı jber ve bizim hoşiya sıvahı o sıvaha hoşi ku roj

0: Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı Evar Başkohdar'ın heyecan. Ez peşkeşvana ve Nesrin Karayılan.
1: Nesibe Kurşun.
0: U der hüner emeği tekniki uğur ekmekçi kaderi 2 saata emi bi bernama Roniya Evar'ı bibin rehavali ve stranin gelleke hoşlu benda ve ne kohdar'ın heyecan. Ez biya webim, ez serfrekansin TRT Kurdî Radyo'yı tüccari nagverim. Jiber ku stranin nujen her vakidin ku ek kemnar denbeji. Un çi bu fazin li gora dile ve emes strana

0: jinde ma amade jiyane jide kirin de we dere parvekirin her vakidine haval ho girti be havdura mihindbun le prani jimadile khotene amzaro bun de şemade aw listo ku pelistok dar bazdbun am tuxazim ku tinci bijmer bahsawam ke gelo ay mecbir kirine az bawarm ku hana rastit jmara bejeji am jibu sahim bi de mebere binin bira khod navo de ji sohbet akhwa bigerinin
1: Bile listika kine şey bu jert god yani rasti yani jert beşin penç kevirli me jert god heftok ya rasti nayi bir abnaj boçu med god heftok jüper penç kevir ate listin vakide jihnek devir a jert beşin kelek
0: kelek
1: bile
0: yekem jar bistiye kelek
1: bile bile listika heri navzar ev bu tüj zane jihatiya destu tiliyan peş tıxıst be penç kevirin biçuk e glover dahat listin kevir li havaye ten avetin u bileze di nava destin ten deste xwed em digirin ve listika ji hesabkirina bilez hînî hişê zaroka dikir
0: rastî yanî ego ji bo di bawerim di alî dersê matematîkê weku di rekem wan ji bo wê baştir be mejî û pêçî hevdûre dixebitin ji xwe digêje demên ku dûdirê jî ez bawerim ku herî kevnar dibe ku belkî ew jî be hevtok Gelek navdar bu.
1: Beli jibo senkronizasyon eji geleki, riske geleki başa ez dibeji.
0: Yani az bavarım ku gava gomrov pe bilize ve bila mere ji pe fre bebe. Usa vakti eme ji derbas bebe. Beli godan indelal em ser listoken bereydi sekerin em duhazın hun ji ji mere bini visinin lem vazede nadın seknandın. Em de zanın ku gelek ez de seyare kod, arabi kod e dengi radyo evekirine. Jibo khatire ve meji istitraneke din binin ser radyoyi. Mem ararat ve bebeje evina baharı.

Mıstı na hazım feryat üstü de hazım keçam üstü. Ah ah keçam üstü. Ah ah keçam üstü. Halim üstü dertli teme ehçen salı her yatame çavne her yeri teme keşke bir de dertli teme. Keşke bir de dertli teme.

0: Bugün Silopi Yeşilay şubemizle birlikte...
1: Meyro Legal Şaha Heyva Sora Silopi'ye tura bisikletanla darxist. Em jinavenda Silopi'ye hatta gunde Esenli'ye hatın. Piyence sporvan tevli çalakıye bun u bisikleta jotun. Armanca me ev eku em bi sporê balê bikşin ser jiyana bisaet.
2: Welatî kêf xweş bûn ku ji bo wan çalakiyeke wisa hate kirin.
3: Ben çanda etkinliğe yaşılaya hatabim hem gençliğe çubin hatta Hasan'ı köye gel hoşbi hem karım gel eğlenceli bi.
4: İro le slup ya bisiklet turu abi hem katıl mişe ve bisiklet turu ya bi. Hem pek gel keyif hoşbi hem taraf nefes ve hem taraf spore ve hem pek keyif hoşbi etkinliğin hule madrezi zaten bet.
5: Federasyona Kişik ya Türkiye Uşağıdariya Severek'e Lisel Roja Bavan Turnuvaya Kişik Eli Darkist Turnuvaya Kudrojan devam kır bir davi bu ji salin cuda gelek sporvan beş tarihi organizasyonu bun kesen ketin dereceye helat kırtın.
6: Jibo Roja Bavan Lisel Roja Turnuvaya Kişik Eli Darkist'in. Turnuva Ali Karya Şaredariya Severek'e o Federasyona Kişik ya Türkiye'ye hat kırın.
7: Euro Hiryo Maytia'da Siverek Gençlik Kampüsü'yle sağ olsun belediyeye Sukdama Mare imkan tanımış kert. Ma Ahmetiya ma va ma satranç turnuvası bir kere kandı. Rojda piyan de ma ala kamaneya ina nedo. Rojda siftira hatta Euro emege kera verse ala jarazi bu. Na tepiyazi ma kaili eke no programı unasini devam kere. Çünkü satranç hakikaten hem mare hem kaçan de mare.
6: Civan de se kategoriyen cuda de beş tari organizasyonu bun. Turnuva drojan devam ker.
8: Şaire der ya siverike jibu rojan baba santranç turnuvası düzenlemiş girin. Gelle kaş bu katrım zeyde bu etkinlik ve kaş bu zaryajı. Roja hemu baba piroz ve.
6: Jibu spor vaniku ketin dereceyi merasima halat dayını hatlı darxistin. Jibo pişkiriya kudan organizasyonu, plaket hatayın rayedarin şaredariye, kesinketin dereceyi ji halatın xoş desteği protokolü vergirtin.
5: Tamaşıvan heja Recep Kayrin, 6 saliye ulvan edici. Xerxwazi ji hati ev 3 sale kebokan xo didike. Jibo kebokan ji de terasa xo de maraket aybet çekiriye. Kayrin dibeje ev hobiya min, ajbo min, xo di derketina kebokan keyfeke mezine.
2: Jibo wan de terasa mala xwe de ciyekî taybet çê kiriye. Gelek ji wan hez dike û wekî çavê xwe li wan dinêre. Recep Qayrîn 6 salî ye û li wanê dijî. Xêrxwazê ji hatî ev 40 sale kevokan xwe dike. Ji bo kevokan de terasa xwe de malekê taybet çê kiriye.
9: Kutrona em xuyî dikin, 40 sale ez xuyî dikim. Ava hobiye me, havasiye me. Ava seva cuka meddaniye, daire ki meddaniye seva cuka. Ama ve set terasi da xuyt kin. Ama nav terasi da vana xuyt kin. Zav hast kin. 400 kuturi me haye.
2: Nezi 400 kevok enwi hene. Luwane nezi 5000 kevok hene. U xwediyen wan her sal peşbaziye kevokan sazdikin.
9: Serkhiri be Biz rojaşun da Temmuz'da da emi festivale dattine. Kuşa berdedi. Hakemi me haya, hakem de. Yemek ya hoş çetkin. Aşçı digirin mara yemek çetke.
2: Recep Qayrîn de beje ev hob yamine u jubomen xodi kirna kevokan keyfeke mazine.
5: Bi va dîmenên kevokê xweşik min xatir ve bixwazin îro jêm hatin dawiya bultena xwe heya sibe bimînin xêr û xweşiyê de bixatirê we.